0: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.
1: Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin. Hepsi senin. Hepsi senin.
2: Bugün Tarkan Acayipsin albümünün çıkış şarkısı Hepsi Senin ile programa başladık. Seden Gürel Muhtemelen albümündeyiz. 1996 yılından şarkımız da çalkalı olacak. Hoş geldiniz.

Aşkı Nuri Engin'in 1992 yılında yayınlanan Hesap Ver albümünden Olmadı Gittiği çaldım sizlere. Erdal Çelik, Cana Cansın albümündeyiz ve şarkımızsa İstemem.

Kerim Tekin, Kara Gözlüm 1995 yılında yayınladı. Bu albümden hala keyifle çalıyoruz bazı şarkıları. Cici Babam, belki klibinde hatırlayanlar vardır bu şarkının. Retro'ya Nazan Öncel'le devam edeceğiz. 1994 yılındayız. Dillere düşeceğiz seninle. Şimdi

0: için hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

Yaşar'ın ilk albümü Divane 1996 yılında yayınlandı. Akdeniz akustik ağırlıklı bu albümde çok sevdiğim şarkılar var. Gel Benimle de bunlardan bir tanesi ve Sibel Alaş'ta devam ediyoruz. Şarkımızla meşgulüm.

Mustafa Sandal'ın 90'lı yıllardaki en özel şarkılarından bir tanesi. Gidenlerden retroda dinlediğimiz şarkıydı. Çelik'le devam edeceğiz. Benimle kal, şimdi bizimle.

Bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'ye ait. 1996 yılından Ceylan Ertem'in de çok başarılı bir şekilde coverladığı El Adamı. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 30 Haziran Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı. Kars merkezli yürütülen ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 8 ildeki eş zamanlı baskınlarda internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi. 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3500 TL gasp eden 5 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği'nin raporunda Avrupa'da çöpe atılan bir pet şişenin Mersin körfezini kirlettiği belirtildi. İl temsilcisi Emre Üres'in Londra'da plastik atık kutusuna atılan bir pet şişe veya Almanya'da atılan bir ambalaj Mersin ili sınırları içerisinde bulunan plaja düştü. Türkiye, Avrupa ülkelerinden plastik atık ithalatında son 5 yıldır ilk sırada yer alıyor. Kentimizde son günlerde tüm sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde öğütülmüş plastik parçalar tespit edilmiştir diye konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veli Savcı, nem oranında yüksek olmasından dolayı mildiyo hastalığının bağlardaki verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, bölgemizde görülen bu hastalığa karşı zamanında ilaçlama yapılmamasının verimi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolunu kesen ve araçta bulunan turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde tutuklanan belediye başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi. Mersin Valiliği himayesinde 30 okul kütüphaneye kavuşuyor. Bilgiye açılan kapı projesinin ilk fazında Mersin genelinde kütüphanesi bulunmayan 12 ilkokul, 15 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 30 okula modern kütüphaneler kurulacak. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla bir buluşma gerçekleştirerek maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini belirttiler. Tırnaklı et ürünleri skandallarıyla anılan Mersin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler tüketicilere satın aldıkları et veya et ürünlerinde bakanlıkça onaylanmış işletme numaralarının kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 6 dekar alanın zarar gördüğü yangın ilçeye bağlı Selamlı mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun gidin.
4: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sol.

Herkese merhabalar. Ayın son günü 30 Haziran 2026'yı göstermekte takvim. Bu güzel günde Gülgüne Gül'le, biliyorsunuz her zaman olduğu gibi, sizlerle. Hoş geldiniz.

Elime çok güzel bir kitap geçti. Öteki Şeylerin Tarihi, Sema Soykan'a ait bir kitap ve içinde öyle eğlenceli, öyle güzel bilgiler var ki. Tarih, kültür, etimoloji, sonra atasözleri, deyimler, her şey, aklınıza gelebilecek her şey. İşte bu kitaptan böyle ufak ufak alıntılar yapmak istiyorum programda. Mesela cenazelerde neden siyah giyilir, hiç merak etmiş miydiniz? İlk olarak bunu anlatacağım size. Sonrasında çok daha farklı hikayelerim olacak. İki güzel şarkının hemen sonrası

0: güldüme gülle, güldüme gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'e Gül'le.

0: Bunları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Cenazelerde neden siyah giyilir biliyor musunuz? Şimdi ilk çağlara baktığımızda insanlar yaşadıkları fenalıkları doğaüstü güçlere, kötü ruhlara atfettiklerinden, ölümün kötü ruhun üzerlerinde yarattığı korku ve tesir nedeniyle günümüze kadar uzanan bazı gelenekleri başlatmışlar. Mesela ölen kişinin ruhunun ya da başka kötü ruhların gömülme sırasında oradakilerden birinin bedenine gireceğini düşünmüşler. Bu yüzden de vücutlarını siyaha boyamaya başlamışlar. Bir çeşit görünmez olmaya çalışmakta diyebilirsiniz. Dikkat çekmemeye çalışıyorlarmış. Belki de kötü ruhları korkutma çabası da olabilir, bilemiyoruz. Korkudan doğan bu çaba zamanla yerini siyah giyinme ve örtünmeye bırakmış. Kötü ruhlardan böyle gizlenmeye devam etmiş insanlar. Misal, Kırgız Türklerine baktığımızda ya da başka kültürlerde benzeri bir adette ölen kişinin evinin önüne bir mızrak dikilmesi. Mızrağın ucuna siyah bir kumaş bağlanır. Çaput bağlamanın, işte tahta dikmenin geçmişi de aslında şaman inançlarına, ağaçların kutsal sayılmasına kadar uzanıyor. Mezara, ölülerin gömüldüğü yere bir ağaç parçası ya da tahta ile işaret konması, ilk zamanlar tahtanın üzerine ölen kişiyle ilgili işaretler kazınması, zamanla yazı, isim gibi eklemeler yapılması da günümüze kadar gelen mezar taşı kültürünün çıkış noktası aslında. Şimdi ağacın tahtanın önemini ve o dönemde yerleşim yerlerinin köy olarak anıldığını hatırlayınca tahtalı köy tabirinin nereden geldiğinin de cevabı sanıyorum verilmiş oluyor. Ki hayat ağacı inancında da ölen kişilerin ruhlarının yeri ve göğü bağlayan ağaçlarla öbür tarafa geçtiğine inanılmasından dolayı soy ağacı kavramı oluşmuş mesela. Yaprak dökümünün, işte dalın kırılmasının ölümle eşleştirilmesi de bundan mütevellittir. Tüm uygarlıkların farklı şekil ve ritüellerde uygulanan matem, defin gelenekleri var aslında. Bunlar kendi içlerinde zamanla değişse de ortak olan ve günümüze ulaşanlardan en bilineni siyah rengin yaygın kullanımı, yası sembolize etmesi.

Size bulunmaz Hint kumaşının hikayesini anlatayım mı? Adını Indus Nehri'nden alan Hindistan, tarihi öncesinden beri insanların yaşadığı ortak bir kültür oluşturan topraktır biliyorsunuz. Sağında Pers, bugünkü İran, öteki tarafında devasa Çin, Indus Vadisi, Hint Okyanusu. İnançlarının gücü ve renkliliği, verimli toprakları, işte stratejik konumu, belki pamuğunun bolluğu, kömürü, demiri, çayı, ipeği, büyük iş gücü ve kalabalık nüfusuyla gelişmek, sömürmek, ticarette tekelleşmek isteyen ülkeler için de hedef haliyle. İştahları kabaran İngilizler, Hindistan'ın önemli şehirlerinde ticari merkezler kuruyorlar ve 1803'e kadar Pencap bölgesi hariç ülkenin tamamını sömürgeleştiriyorlar. Verimli Hint pamuğunu ucuz iş gücüyle üretilmesini sağladıktan sonra gemilerle İngiltere'ye taşıyorlar. Makinelerle kumaşa çeviriyorlar ve üretim mühim ama daha mühimi tabii ki pazarlamak biliyorsunuz. Pazarlardan biri tabii ki nüfusun yoğun olduğu Hindistan'ın sömürgesi. Ancak ummadıkları bir şey oluyor. Hintliler kumaşı beğenmiyorlar. İngilizlere karşı tavırlı olmaları da önemli etken tabii. Ve kendi dokudukları kumaşı kullanmaya devam ediyorlar. İşte asıl mevzu da burası. Engel olmak için başvurdukları yöntem, kendi tekstil mallarını rakipsiz kılmak isteyen İngilizlerin Hint tekstil sanayisini ayakta tutan, Hint kumaşı dokuyan binlerce ustanın parmaklarını kestirmesi. Özellikle de böyle düğüm atamasınlar diye baş parmakları kestirilmiş. Böylelikle pazara ve bölgedeki ticarete hakim olmaları. Kumaşın dokumasının zorluğu yüzünden Hint kumaşı üretilemez, haliyle bulunamaz oluyor diyor bazı yayınlar. İngilizler 1772 tarihli bir raporun yanlış okunduğunu ve dolayısıyla bu iddianın yalanlandığını söyleyerek de reddediyorlar. Böyle şaibeli bir durum aslına bakarsanız. Bazı kaynaklarda ustaların İngilizlerin emrinde çalışmamak için bunu kendilerinin yaptığını iddia ediyor. Bazıları da lokal bir olaydı, sayılar çok abartıldı diyor. Sonucu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki orijinal müslin kalmıyor. Hint dokumaları azalıyor. Meydan tabii ki İngilizlere, kumaşlarına, giysilerine kalıyor. Bizim de dilimize değinik kalıyor.

Size foyası çıkmak deyiminin hikayesini anlatayım ister misiniz? Gülgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Foya Latince yaprak ve geç Latince de kağıt. Yaprak kağıt manasına gelen folium kelimesinin çoğulu olan folia kelimesine dayanıyor. Ve Latince temelli diller lehçelerde kağıt dışında böyle ince, düz herhangi bir malzemeyi tanımlamak için de kullanılır. Bizdeki tanımı da şöyle. Elmas, yakut gibi değerli taşları mıhlamadan önce ışığın içeri girip çarparak çıkmasını, yansımasını ve bu sayede de böyle daha fazla parlamasını sağlayan altın, gümüş ya da bakırdan, bakır karışımından yapılan ince yaprak şeklinde taşın altına konulan malzemeye verilen isimdir. Foyanın zaman içinde aşınması, dökülmesi ya da hani taşın sökülmesi durumunda yansıyan ışığın taştan değil de altındaki foyadan kaynaklandığı anlaşılır aslında. Bu duruma halk arasında foyası meydana çıktı deniyor işte. İşin iç yüzünün anlaşılması, işte hilesinin, sahtekarlık yapan insanların yalanlarının ortaya çıkması durumlarında kullanmaya da devam ediyoruz.

0: Güllü'ne Gülgün'e Güllü.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.
3: Spor.
2: At yarışlarında 100. Gazi koşusuna Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste.
0: İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
17: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
25: Radyo Ülke.

0: Şimdi de size Ağustos böceğiyle karınca masalının yüzünden yıllarca Ağustos böceklerinin hakkını nasıl yediğimizi anlatmak istiyorum. Biz zannediyoruz ki yaz aylarında saz çalıp şarkı söylediler. Kışında karıncaya muhtaç kaldılar. İlerleyen yıllarda da kimse arka çıkmayınca garibanlara tembel yaftası yapıştı kaldı. Oysa dişi Ağustos böcekleri yumurtalarını ağaçların taze dallarının içine bırakır ve sonrasında hayata gözlerini böyle küçük olarak açan ve bir ay dalın öz suyuyla beslenen canlılardır. Ağzı, ön bacakları güçlenince ağaçtan kendilerini toprağa bırakırlar. Oradan da kaza kaza toprağın altına saklanırlar. Dile kolay. Tam tamına 17 sene güneşten, dünyadan mahrum bırakılırlar. Canhıraş toprak altında tüneller kazarlar. Ağaç köklerini ve öz sularını emerler. Yani bir nevi yaşam mücadelesi de diyebilirsiniz. Asla da pes etmezler. Zorlu geçen 17 yıldan sonra Ağustos ayında yeryüzüne çıkıp cayır cayır güneşin altında kalın kabuğunun yırtılmasını beklerler. Vücutlarındaki kasları saniyede 500 kez hareket ettirmesi sayesinde çıkardıkları seslerle de bize dünyaya gelişlerini müjdelerler. Emektarlar bence, cefakarlar soracak olursanız. Ne yazık ki 4 haftalık ömürleri vardır. O 4 haftayı da eşleşmek için eş aramakla geçirdikten sonra kendilerine doğduğu ayda hayata veda ederler. İşte bu yüzden kış ayları için yiyecek biriktirmezler. Ağustos böceklerinin titreşim sesini duyarsanız bilin ki 17 yıllık mücadele sonrası bir aylık kısa ömürlerini size müjdeliyorlar.
1: Seni

böceklerinin neden uğurlu sayıldığını biliyor musunuz? Gülgüne Gül'le de bugün size ilginç hikayeler anlatıyorum. Öteki Şeylerin Tarihi adlı bir kitap okudum çünkü. Sema Soykan'a ait ve orada çok dikkatimi çekmişti bu hikaye. Orta Çağ Avrupa'sına gidiyoruz. Katolik çiftçiler zararlılardan kurtulmak için Meryem'e dua ediyorlar. Kısa süre sonra uğur böceklerinin zararlı böcekleri yok ettiklerini görmüşler. Bu olaydan sonra da bu böcekler uğurlu sayılır olmuş. Bazı kültürlerde 7 sayısının uğurlu olması da aslında Orta Çağ'dan gelen uğur böceklerinin çoğunun 7 siyah beneği olmasından geliyor. Bilmem bilir misiniz?

0: gibi.
1: Hafakanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bugün yine size oldukça ilginç bilgilerle buluşturuyorum Gülgün'e Gülle'de. Kimimiz yanlış telaffuz ediyor aslında, afakan diyor. Oysa doğru telaffuzu hafakandır. Kökündeki hafaka, kalbi hızlı attı, titredi fiilinden mütevellit, Arapça'da kalp çarpıntısı anlamındadır. Derdin devasını vaktiyle, yani 1928'de eczacı Süleyman Ferit beyefendiler üretmiş, adını da hafakan ruhu koymuş. Her türlü böyle asabi duruma, depresyona, deniz ve kara yolculuklarında derde, sıkıntıya deva etmiş. Birkaç damlası bir miktar suya damlatılıyormuş ve içiliyormuş. Halis mulis Türk ilacıymış. Bilindiği kadarıyla nane suyu, melisa suyu, tarçın suyu, kedi otu, kara ağaç tentürü, eter ve alkol karışımı bir sıvı diye geçiyor kaynaklarda. İki güzel şarkı.

Koşu bantlarının icadının ardındaki karanlık tarihten bahsedeyim mi biraz da size Gülgüle Gül'le de? Spor salonlarının en gözde aletleridir koşu bantları. Üzerine araştırma yaptığınızda karşınıza 19. yüzyılda kullanılan bir işkence aletinin günümüze taşınmış, modernize edilmiş hali çıkıyor. Nasıl ve neden icat edilmiş? Merak ediyorsanız elbette hikayesini benden dinleyeceksiniz. Yıl 1817-1818. İngiltere'deki hapishanelerin durumu oldukça kötü. İdam ve sürgün en fazla tercih edilen ceza yöntemi. Mahkumların çok kötü şartlarda tecrit edilmesi üzerine bazı din grupları, yardımseverler, Charles Dickens gibi ünlülerin öncülüğünde başlayan ve artan protestolar sonrası mahkumların koşullarının düzeltilmesi önerileri geliyor ve de rehabilitasyon için fikirler doğmaya başlıyor. Değirmenci bir aileden gelen İngiliz mühendis Sir William, mahkumların avluda boş boş dolanmasından ilham alarak tek seferde çok sayıda mahkumun bir arada üzerine çıkabileceği büyüklükte, insan ayağına uygun genişlikte tekerleğe benzeyen bir çark icat ediyor. Düzeneye yerleştirilen mahkumların aralıksız koordineli yürütülmesi sağlanıyor. Bu sayede de çark sürekli olarak dönüyor. Sir William'ın bu tasarımını dahiyane bulan yöneticiler, mahkumların birlikte hareket etmeye alışacaklarını, tekrara ve eş zamanlılığa dayanan işçi alışkanlıklarını öğreneceklerini ve bu sayede topluma yeniden adapte olabileceklerini düşündükleri için durumdan

memnunlar. İlk zamanlarda boşa çevrilen tekerlek çark, ilerleyen zamanlarda su pompalarını çalıştırmak ve tahılları öğütmek için kullanılmış. Aslında ayak değirmeni kavramı da buradan geliyor. İngiltere'de yaklaşık 50 hapishanede uygulamaya konuluyor ki bu uygulamanın Napolyon savaşlarından dolayı zora düşen ekonomilere önemli katkı sağladığı da bilinir. Ardından Amerikan hapishanelerinde de hızla yayılıyor. Aslında fena fikir değilmiş diye düşünüyorsanız mahkumların koşullarına göz atmadan hüküm vermeyin derim. İnternette arayacak olursanız karşınıza çıkacak. Her gün ki bazı kaynaklara göre haftada 5, günde 6 saat efor ki bu da tahmini 3 ila 4,5 kilometre tırmanmaya eşdeğer. Kıyaslamak adına 4,5 kilometre neredeyse Everest Dağı'nın yarı noktası. Bu önemli detay düz zemin değil tırmanma formunda bir düzenek olması ki günümüz yürüyüş bantlarında da aynı düzenek kullanılmış. Her 60 dakikada gardiyanın insafına göre sadece 10-12 dakikalık mola var. Sayılarda 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik olabilir. Çünkü saatler ve günler hapishanelere göre farklılık gösteriyor. Tutukluları sadece çevrelerinden değil birbirlerinden de mahrum bırakmak adına düzenek yaygın olarak duvarı görecek şekilde yerleştirilmiş. Bu ceza sırasında günde 2000'den fazla kalori yaktıklarını ve bunu kıtlık derecesinde açlıkla yapmak zorunda olduklarını da göz ardı etmeyin lütfen. Çok sayıda sakatlanmanın ve ölümlerin yaşanması üzerine 1898 yılında çıkarılan cezaevi yasasıyla aşırı derecede acımasız bir işkence yöntemi olduğuna karar veriliyor ve yasaklanıyor. Bundan sonrası da bizim bildiğimiz hali. Fikri ve tasarımı bulunmuş makine üzerinden para kazanmak isteyen Amerikalıların 1911 yılında koşu bandı için patent alması. 1952 yılında günümüzdeki modern haline dönüştürülüyor.

0: Gülme gülle gül.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo.

Acı kahve deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Gülgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız azalmış olsa da yine sizlerle ilginç bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi acı kahve sıfat tamlamasının ardında acil işi olan fakat kısıtlı da olsa sevdiklerine zaman ayırmak isteyenleri bir nevi ziyaretimi kısa tutacağım demek istemesi var. Acı kahve ile vakti az olmanın buluştuğu nokta kahvenin çabucak hazırlanması için yüksek ateşte pişirilmesi ve bu nedenle acı olması. Çünkü kahvenin içindeki parçacıklar kaynama noktasına gelince patlıyorlar ve tat acılaşıyor. Aslında lezzetli bir kahve yapmanın püf noktası mümkün olduğunca kısık ateşte zamana yayarak pişirmekten geçiyor. Hani şimdilerde kumda kahve moda ya, işte daha lezzetli olsun diye moda aslında. Onun içindir ki ağır ateşte pişiriliyor kahveler ve kaynamadan ocaktan çekiliyor. Madem ziyaret dedim, kısa dedim, bir atasözüne de yer vereyim. Ziyaretin kısası makbuldür sözünde geçen kısa, süre anlamında değil karşılıklı anlamında kullanılan kısastır. Ziyaretin kısası yani karşılıklı olanı makbuldür anlamında. Özellikle böyle hasta, bebek ve iş yeri ziyaretleri düşünülerek kısa anlamında kullanılmış olması ya da değiştirilmiş olması öteki ihtimal. Acı kahve tabiri diğer yandan bir kahve çekirdeğinin nasıl daha güzel bir lezzete kavuştuğunu anlatmak için de kullanılıyor. Zira kavurma yöntemine göre değişen kahvenin sertliğine bir atıf. Misal kahve 400 derecede kavrulurken çekirdeklerin içindeki yağ açığa çıkıyor ve ne kadar yağ açığa çıkarsa tadı o kadar sert oluyor. Ki kahveye acı tadı veren kafein değil, içindeki antioksidanlar biliyorsunuz. Hal böyleyken çayın rengini tasvir etmek için kullandığımız tavşan kanı sıfatı da düşer akla bence. O zaman şarkıların hemen sonrasında

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo Ülkü, Ülkü. Şarkıları geride bıraktık. Tavşan kanı sıfatından bahsedeceğim demiştim. Onu anlatmak isterim. Gülgün'e Gül'le devam ediyor. Tavşan kanı çayı aslında çayın tavşanla hiçbir ilgisi olmayan tamamen renk üzerinden ortaya çıkmış deyimlerden bir tanesi. Eskiden iyi demlenmiş çayın rengi koyu kahverengi değil, canlı ve parlak kırmızıya çalan bir bordo olmalıymış. İnsanlar bu canlı kırmızı tonu tarif etmek için tavşan kanı benzetmesini kullanmışlar. Çünkü avcılık döneminde tavşanın kanının parlak kırmızı, canlı, şeffaflığa yakın, mat olmayan bir renkte olduğu gözlemlenmiş. İyi demlenmiş çayın bardakta verdiği kırmızı parıltı da buna benzetilmiş. Halk arasında tavşan kanı çay biliyorsunuz demi güçlüdür ama acı değildir, bulanık değildir, berraktır. Bardakta böyle yakut kırmızısı parlar, içimi yumuşaktır. Saatlerce beklemiş, kararmış, buruk bir çay asla tavşan kanı sayılmaz. Osmanlı döneminden beri kırmızı tonları tarif etmek için hayvan kanı benzetmeleri kullanılmış aslında. Tavşan kanı ifadesi zamanla özellikle de çaya yapışmış ve günlük dile de yerleşmiş. Bugün ülkemizde çayı överken biz de sık sık bu ifadeyi kullanıyoruz.

Mavi kanlı ifadesini hiç duymuş muydunuz? Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Programın en başında da söylemiştim. Sema Soykan'a ait Öteki Şeylerin Tarihi adlı bir kitap okudum. Ve o kitapta çok ilginç bilgiler vardı. Onları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İngilizler ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşayan aristokratlar için kullanılan tabire adını veren mavi damarlardan bahsedeceğim size. Orta Çağ döneminden başlayarak soyluları köylülerden ayırmak için kullanılmış aslında. İngiliz ve İspanyol aristokratları kanlarının mavi olduğunu, bunun da soyluluğa işaret olduğu yalanıyla halkı kandırmışlar ve kendilerine ayrıcalıklı bir sınıf yaratmışlar. Ki bu terim hala aynı amaçla kullanılmaya da devam ediyor. Hatta o kadar ki soylu arkadaşlar beyazlıkları gitmesin, mavi damarları daha iyi görünsün diye güneşe dahi çıkmazlarmış. Aslında aristokratların bir döneme damgasını vuran beyazlık sevdası biraz da bundan kaynaklı. Açık alanda güneş altında çalışan insanların ten renkleri koyulaştığı için damarlarının belli olmaması o dönemde köylü işçi sınıfın bir nevi soylarının olmadığının göstergesi sayılmış. Diğer yandan soyluların mavi damarları birazcık da ırkçılıkla ilişkilendirilmiş ki bunu kendiniz araştırın isterim. Böyle tehlikeli konularda konuşmayı çok sevmiyorum ben. Irkçılık iyi bir şey değil, hepimiz insanız diyelim. Ve devam edelim mavi kanlı terimine. Aslında ardında yatan gerçeğin sadece deri renginin beyazlığından değil biraz da gümüşten olduğu da gizlenmiş. Bunu da anlatayım size. O dönemlerde soylular hastalıktan ve vebadan korunmak için gümüş tabletleri yutuyorlarmış çünkü ve yine soyluluğun simgesi gümüş çatal bıçak kadeh kullanıyorlarmış. Doğuştan zenginliği soyluluğu ifade etmek için kullanılan ağzında gümüş kaşıkla doğma sözü de buradan gelir mesela. Gümüş suyunun yıllarca doğal antibiyotik olarak kullanıldığını da biliyoruz kaynaklardan. Vücutta biriken gümüşün derinin rengini mavimsi gri yaptığını da. Yani ten renkleri vücutta fazla gümüş birikiminden kaynaklı bir hastalık olan arjiri kaynaklı da diyebiliriz. Ama halk onu hep soyluluk zannetmiş ne yazık.

0: Gül güne gülle.
1: Bugün 30 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı. Kars merkezli yürütülen ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 8 ildeki eş zamanlı baskınlarda internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi. 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3500 TL gasp eden 5 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği'nin raporunda Avrupa'da çöpe atılan bir pet şişenin Mersin körfezini kirlettiği belirtildi. İl temsilcisi Emre Üres'in Londra'da plastik atık kutusuna atılan bir pet şişe veya Almanya'da atılan bir ambalaj Mersin ili sınırları içerisinde bulunan plaja düştü. Türkiye, Avrupa ülkelerinden plastik atık ithalatında son 5 yıldır ilk sırada yer alıyor. Kentimizde son günlerde tüm sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde öğütülmüş plastik parçalar tespit edilmiştir diye konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı nem oranında yüksek olmasından dolayı mildiyo hastalığının bağlardaki verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek bölgemizde görülen bu hastalığa karşı zamanında ilaçlama yapılmamasının verimi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolunu kesen ve araçta bulunan turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde tutuklanan belediye başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi. Mersin Valiliği himayesinde 30 okul kütüphaneye kavuşuyor. Bilgiye açılan kapı projesinin ilk fazında Mersin genelinde kütüphanesi bulunmayan 12 ilkokul, 15 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 30 okula modern kütüphaneler kurulacak. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla bir buluşma gerçekleştirerek maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini belirttiler. Tırnaklı et ürünleri skandallarıyla anılan Mersin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler tüketicilere satın aldıkları et veya et ürünlerinde bakanlıkça onaylanmış işletme numaralarının kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 6 dekar alanın zarar gördüğü yangın ilçeye bağlı Selamlı mahallesinde meydana geldi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.

hikayeler, deyimler derken programın sonuna geldik. Bugün de birlikteliğimiz sona erdi ama yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: Taksi'nin markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242, Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, eğitimden sektör buluşmalarından, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 6015 ve 0531 992 7980 numaralı telefonlar ile mersinbilimmerkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesine yer verildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

0: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim, hoş geldin aşkıma diye diye. Yılların acısını söküp

0: Bugün 30 Haziran Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu maddeyle 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı. Kars merkezli yürütülen ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 8 ildeki eş zamanlı baskınlarda internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi. 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3500 TL gasp eden 5 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği'nin raporunda Avrupa'da çöpe atılan bir pet şişenin Mersin körfezini kirlettiği belirtildi. İl temsilcisi Emre Üres'in Londra'da plastik atık kutusuna atılan bir pet şişe veya Almanya'da atılan bir ambalaj Mersin ili sınırları içerisinde bulunan plaja düştü. Türkiye, Avrupa ülkelerinden plastik atık ithalatında son 5 yıldır ilk sırada yer alıyor. Kentimizde son günlerde tüm sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde öğütülmüş plastik parçalar tespit edilmiştir diye konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veli Savcı nem oranında yüksek olmasından dolayı mildiyo hastalığının bağlardaki verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek bölgemizde görülen bu hastalığa karşı zamanında ilaçlama yapılmamasının verimi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolunu kesen ve araçta bulunan turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde tutuklanan belediye başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi. Mersin Valiliği himayesinde 30 okul kütüphaneye kavuşuyor. Bilgiye açılan kapı projesinin ilk fazında Mersin genelinde kütüphanesi bulunmayan 12 ilkokul, 15 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 30 okula modern kütüphaneler kurulacak. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla bir buluşma gerçekleştirerek maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini belirttiler. Tırnaklı et ürünleri skandallarıyla anılan Mersin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler tüketicilere satın aldıkları et veya et ürünlerinde bakanlıkça onaylanmış işletme numaralarının kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 6 dekar alanın zarar gördüğü yangın ilçeye bağlı Selamlı mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
3: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
19: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
25: Radyo

Bir sevda böyle yıkılmaz, böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu, hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el göz dudak değil.

kendine tuzağı. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin sevdam, hoş geldin.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, eğitimden sektör buluşmalarından, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin'de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 6015 ve 0531 992 7980 numaralı telefonlar ile mersinbilimmerkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: var ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ,

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi. Kabine toplantısının öncelikle gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalandı. Karşılıklı bir durum olduğuna dikkat çekerek eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Spor. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi

0: ise 14.183 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin eğitimden sektör buluşmalarından, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin'de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 60 15 ve 0531 992 79 80 numaralı telefonlar ile Mersin Bilim Merkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 30 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Mersin'in de aralarında bulunduğu 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı. Kars merkezli yürütülen ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 8 ildeki eş zamanlı baskınlarda internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi. 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3500 TL gasp eden 5 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği'nin raporunda Avrupa'da çöpe atılan bir pet şişenin Mersin körfezini kirlettiği belirtildi. İl temsilcisi Emre Üres'in Londra'da plastik atık kutusuna atılan bir pet şişe veya Almanya'da atılan bir ambalaj Mersin ili sınırları içerisinde bulunan plaja düştü. Türkiye, Avrupa ülkelerinden plastik atık ithalatında son 5 yıldır ilk sırada yer alıyor. Kentimizde son günlerde tüm sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde öğütülmüş plastik parçalar tespit edilmiştir diye konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı nem oranında yüksek olmasından dolayı mildiyo hastalığının bağlardaki verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek bölgemizde görülen bu hastalığa karşı zamanında ilaçlama yapılmamasının verimi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolunu kesen ve araçta bulunan turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde tutuklanan belediye başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi. Mersin Valiliği himayesinde 30 okul kütüphaneye kavuşuyor. Bilgiye açılan kapı projesinin ilk fazında Mersin genelinde kütüphanesi bulunmayan 12 ilkokul, 15 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 30 okula modern kütüphaneler kurulacak. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla bir buluşma gerçekleştirerek maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini belirttiler. Tırnaklı et ürünleri skandallarıyla anılan Mersin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler tüketicilere satın aldıkları et veya et ürünlerinde bakanlıkça onaylanmış işletme numaralarının kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 6 dekar alanın zarar gördüğü yangın ilçeye bağlı Selamlı mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
8: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülkü.
21: Bazen 80'ler.
22: Oturmuşum, oturum.
21: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
23: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
24: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
20: Radyo

Ardener acayip. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah ya.

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Bugün Tarkan Acayipsin albümünün çıkış şarkısı Hepsi Senin Mi ile programa başladık. Seren Gürel Muhtemelen albümündeyiz. 1996 yılından şarkımız da çalkalı olacak. Hoş geldiniz.

Aşkı Nur Yengi'nin 1992 yılında yayınlanan Hesap Ver albümünden Olmadı Gittiği çaldım sizlere. Erdal Çelik, Cana Cansın albümündeyiz ve şarkımızsa İstemem Şimdi.

Kerim Tekin, Kara Gözlüm, 1995 yılında yayınladı. Bu albümden hala keyifle çalıyoruz bazı şarkıları. Cici Babam, belki klibinde hatırlayanlar vardır bu şarkının. Retro'ya Nazan Öncel'le devam edeceğiz. 1994 yılındayız. Dillere düşeceğiz seninle

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa...

0: İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, eğitimden sektör buluşmalarından, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 6015 ve 0531 992 7980 numaralı telefonlar ile mersinbilimmerkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.

Yaşar'ın ilk albümü Divane 1996 yılında yayınlandı. Akdeniz akustik ağırlıklı bu albümde çok sevdiğim şarkılar var. Gel Benimle de bunlardan bir tanesi ve Sibel Alaş'ta devam ediyoruz. Şarkımızda Meşgulüm.

Mustafa Sandal'ın 90'lı yıllardaki en özel şarkılarından bir tanesi, Gidenlerden Retro'da dinlediğimiz şarkıydı. Çelik'le devam edeceğiz. Benimle kal, şimdi bizim.

Bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'ye ait. 1996 yılından Ceylan Ertem'in de çok başarılı bir şekilde coverladığı El Adamı. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından koruyucu aile günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, bir çocuğun hayatına umut olma, ona sevgiyle kucak açma ve güven dolu bir yuva sunmanın yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri olduğunu belirtti. Duran, koruyucu aile merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürlerinden birisidir ifadelerini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sigortalıların değer kaybı tazminatlarında aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi. Spor. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz var. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam

biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin eğitimden sektör buluşmalarından, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin'de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 6015 ve 0531 992 7980 numaralı telefonlar ile mersinbilimmerkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 30 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Mersin'in de aralarında bulunduğu 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı. Kars merkezli yürütülen ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 8 ildeki eş zamanlı baskınlarda internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi. 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3500 TL gasp eden 5 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği'nin raporunda Avrupa'da çöpe atılan bir pet şişenin Mersin körfezini kirlettiği belirtildi. İl temsilcisi Emre Üres'in Londra'da plastik atık kutusuna atılan bir pet şişe veya Almanya'da atılan bir ambalaj Mersin ili sınırları içerisinde bulunan plaja düştü. Türkiye, Avrupa ülkelerinden plastik atık ithalatında son 5 yıldır ilk sırada yer alıyor. Kentimizde son günlerde tüm sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde öğütülmüş plastik parçalar tespit edilmiştir diye konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı nem oranında yüksek olmasından dolayı mildiyo hastalığının bağlardaki verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek bölgemizde görülen bu hastalığa karşı zamanında ilaçlama yapılmamasının verimi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolunu kesen ve araçta bulunan turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde tutuklanan belediye başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi. Mersin Valiliği himayesinde 30 okul kütüphaneye kavuşuyor. Bilgiye açılan kapı projesinin ilk fazında Mersin genelinde kütüphanesi bulunmayan 12 ilkokul, 15 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 30 okula modern kütüphaneler kurulacak. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla bir buluşma gerçekleştirerek maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini belirttiler. Tırnaklı et ürünleri skandallarıyla anılan Mersin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler tüketicilere satın aldıkları et veya et ürünlerinde bakanlıkça onaylanmış işletme numaralarının kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 6 dekar alanın zarar gördüğü yangın ilçeye bağlı Selamlı mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: En iyi müzik, en iyi program.
13: Radyo Ülkü.
15: Son 2, 3, 4.

Herkese merhabalar. Ayın son günü 30 Haziran 2026'yı göstermekte takvim. Bu güzel günde gül güne gülle, biliyorsunuz her zaman olduğu gibi, sizlerle. Hoş geldiniz.

Elime çok güzel bir kitap geçti. Öteki Şeylerin Tarihi, Sema Soykan'a ait bir kitap ve içinde öyle eğlenceli, öyle güzel bilgiler var ki. Tarih, kültür, etimoloji, sonra atasözleri, deyimler, her şey, aklınıza gelebilecek her şey. İşte bu kitaptan böyle ufak ufak alıntılar yapmak istiyorum programda. Mesela cenazelerde neden siyah giyilir, hiç merak etmiş miydiniz? İlk olarak bunu anlatacağım size. Sonrasında çok daha farklı hikayelerim olacak. İki güzel şarkının hemen sonra

0: Bunları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Cenazelerde neden siyah giyilir biliyor musunuz? Şimdi ilk çağlara baktığımızda insanlar yaşadıkları fenalıkları doğaüstü güçlere, kötü ruhlara atfettiklerinden, ölümün kötü ruhun üzerlerinde yarattığı korku ve tesir nedeniyle günümüze kadar uzanan bazı gelenekleri başlatmışlar. Mesela ölen kişinin ruhunun ya da başka kötü ruhların gömülme sırasında oradakilerden birinin bedenine gireceğini düşünmüşler. Bu yüzden de vücutlarını siyaha boyamaya başlamışlar. Bir çeşit görünmez olmaya çalışmakta diyebilirsiniz. Dikkat çekmemeye çalışıyorlarmış. Belki de kötü ruhları korkutma çabası da olabilir, bilemiyoruz. Korkudan doğan bu çaba zamanla yerini siyah giyinme ve örtünmeye bırakmış. Kötü ruhlardan böyle gizlenmeye devam etmiş insanlar. Misal, Kırgız Türklerine baktığımızda ya da başka kültürlerde benzeri bir adette ölen kişinin evinin önüne bir mızrak dikilmesi. Mızrağın ucuna siyah bir kumaş bağlanır. Çaput bağlamanın, işte tahta dikmenin geçmişi de aslında şaman inançlarına, ağaçların kutsal sayılmasına kadar uzanıyor. Mezara, ölülerin gömüldüğü yere bir ağaç parçası ya da tahta ile işaret konması, ilk zamanlar tahtanın üzerine ölen kişiyle ilgili işaretler kazınması, zamanla yazı, isim gibi eklemeler yapılması da günümüze kadar gelen mezar taşı kültürünün çıkış noktası aslında. Şimdi ağacın tahtanın önemini ve o dönemde yerleşim yerlerinin köy olarak anıldığını hatırlayınca tahtalı köy tabirinin nereden geldiğinin de cevabı sanıyorum verilmiş oluyor. Ki hayat ağacı inancında da ölen kişilerin ruhlarının yeri ve göğü bağlayan ağaçlarla öbür tarafa geçtiğine inanılmasından dolayı soy ağacı kavramı oluşmuş mesela. Yaprak dökümünün, işte dalın kırılmasının ölümle eşleştirilmesi de bundan mütevellittir. Tüm uygarlıkların farklı şekil ve ritüellerde uygulanan matem, defin gelenekleri var aslında. Bunlar kendi içlerinde zamanla değişse de ortak olan ve günümüze ulaşanlardan en bilineni siyah rengin yaygın kullanımı, yası sembolize etmesi.

Size bulunmaz Hint kumaşının hikayesini anlatayım mı? Adını Indus Nehri'nden alan Hindistan, tarihi öncesinden beri insanların yaşadığı ortak bir kültür oluşturan topraktır biliyorsunuz. Sağında Pers, bugünkü İran, öteki tarafında devasa Çin, Indus Vadisi, Hint Okyanusu. İnançlarının gücü ve renkliliği, verimli toprakları, işte stratejik konumu, belki pamuğunun bolluğu, kömürü, demiri, çayı, ipeği, büyük iş gücü ve kalabalık nüfusuyla gelişmek, sömürmek, ticarette tekelleşmek isteyen ülkeler için de hedef haliyle. İştahları kabaran İngilizler, Hindistan'ın önemli şehirlerinde ticari merkezler kuruyorlar ve 1803'e kadar Pencap bölgesi hariç ülkenin tamamını sömürgeleştiriyorlar. Verimli Hint pamuğunu ucuz iş gücüyle üretilmesini sağladıktan sonra gemilerle İngiltere'ye taşıyorlar. Makinelerle kumaşa çeviriyorlar ve üretim mühim ama daha mühimi tabii ki pazarlamak biliyorsunuz. Pazarlardan biri tabii ki nüfusun yoğun olduğu Hindistan'ın sömürgesi. Ancak ummadıkları bir şey oluyor. Hintliler kumaşı beğenmiyorlar. İngilizlere karşı tavırlı olmaları da önemli etken tabii. Ve kendi dokudukları kumaşı kullanmaya devam ediyorlar. İşte asıl mevzu da burası. Engel olmak için başvurdukları yöntem, kendi tekstil mallarını rakipsiz kılmak isteyen İngilizlerin Hint tekstil sanayisini ayakta tutan, Hint kumaşı dokuyan binlerce ustanın parmaklarını kestirmesi. Özellikle de böyle düğüm atamasınlar diye baş parmakları kestirilmiş. Böylelikle pazara ve bölgedeki ticarete hakim olmaları. Kumaşın dokumasının zorluğu yüzünden Hint kumaşı üretilemez, haliyle bulunamaz oluyor diyor bazı yayınlar. İngilizler 1772 tarihli bir raporun yanlış okunduğunu ve dolayısıyla bu iddianın yalanlandığını söyleyerek de reddediyorlar. Böyle şaibeli bir durum aslına bakarsanız. Bazı kaynaklarda ustaların İngilizlerin emrinde çalışmamak için bunu kendilerinin yaptığını iddia ediyor. Bazıları da lokal bir olaydı, sayılar çok abartıldı diyor. Sonucu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki orijinal müslin kalmıyor. Hint dokumaları azalıyor. Meydan tabii ki İngilizlere, kumaşlarına, giysilerine kalıyor. Bizim de dilimize yayını kalıyor.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin eğitimden sektör buluşmalarından, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin'de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında

Da birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 60 15 ve 0531 992 79 80 numaralı telefonlar ile mersinbilimmerkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. En iyi müzik, en iyi...

tam. Size foyası çıkmak deyiminin hikayesini anlatayım ister misiniz? Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Foya Latince yaprak ve geç Latince de kağıt. Yaprak kağıt manasına gelen folium kelimesinin çoğulu olan folia kelimesine dayanıyor. Ve Latince temelli diller, lehçelerde kağıt dışında böyle ince, düz herhangi bir malzemeyi tanımlamak için de kullanılır. Bizdeki tanımı da şöyle. Elmas, yakut gibi değerli taşları mıhlamadan önce ışığın içeri girip çarparak çıkmasını, yansımasını ve bu sayede de böyle daha fazla parlamasını sağlayan altın, gümüş ya da bakırdan, bakır karışımından yapılan ince yaprak şeklinde taşın altına konulan malzemeye verilen isimdir. Foyanın zaman içinde aşınması, dökülmesi ya da hani taşın sökülmesi durumunda yansıyan ışığın taştan değil de altındaki foyadan kaynaklandığı anlaşılır aslında. Bu duruma halk arasında foyası meydana çıktı deniyor işte. İşin iç yüzünün anlaşılması, işte hilesinin, sahtekarlık yapan insanların yalanlarının ortaya çıkması durumlarında kullanmaya da devam ediyoruz. Unut

diyor. Şimdi de size Ağustos böceğiyle karınca masalının yüzünden yıllarca Ağustos böceklerinin hakkını nasıl yediğimizi anlatmak istiyorum. Biz zannediyoruz ki yaz aylarında saz çalıp şarkı söylediler. Kışında karıncaya muhtaç kaldılar. İlerleyen yıllarda da kimse arka çıkmayınca garibanlara tembel yaftası yapıştı kaldı. Oysa dişi Ağustos böcekleri yumurtalarını ağaçların taze dallarının içine bırakır ve sonrasında hayata gözlerini böyle kupçuk olarak açan ve bir ay dalın öz suyuyla beslenen canlılardır. Ağzı, ön bacakları güçlenince ağaçtan kendilerini toprağa bırakırlar. Oradan da kaza kaza toprağın altına saklanırlar. Dile kolay. Tam tamına 17 sene güneşten, dünyadan mahrum bırakılırlar. Canhıraş toprak altında tüneller kazarlar. Ağaç köklerini ve öz sularını emerler. Yani bir nevi yaşam mücadelesi de diyebilirsiniz. Asla da pes etmezler. Zorlu geçen 17 yıldan sonra Ağustos ayında yeryüzüne çıkıp cayır cayır güneşin altında kalın kabuğunun yırtılmasını beklerler. Vücutlarındaki kasları saniyede 500 kez hareket ettirmesi sayesinde çıkardıkları seslerle de bize dünyaya gelişlerini müjdelerler. Emektarlar bence, cefakarlar soracak olursanız. Ne yazık ki 4 haftalık ömürleri vardır. O 4 haftayı da eşleşmek için eş aramakla geçirdikten sonra kendilerini doğduğu ayda hayata veda ederler. İşte bu yüzden kış ayları için yiyecek biriktirmezler. Ağustos böceklerinin titreşim sesini duyarsanız bilin ki 17 yıllık mücadele sonrası bir aylık kısa ömürlerini size müjdeliyorlar. Seni

böceklerinin neden uğurlu sayıldığını biliyor musunuz? Gülgüne Gül'le de bugün size ilginç hikayeler anlatıyorum. Öteki Şeylerin Tarihi adlı bir kitap okudum çünkü. Sema Soykan'a ait ve orada çok dikkatimi çekmişti bu hikaye. Orta Çağ Avrupa'sına gidiyoruz. Katolik çiftçiler zararlılardan kurtulmak için Meryem'e dua ediyorlar. Kısa süre sonra uğur böceklerinin zararlı böcekleri yok ettiklerini görmüşler. Bu olaydan sonra da bu böcekler uğurlu sayılır olmuş. Bazı kültürlerde 7 sayısının uğurlu olması da aslında Orta Çağ'dan gelen uğur böceklerinin çoğunun 7 siyah beneği olmasından geliyor. Bilmem bilir misiniz?

0: gibi.
1: Hafakanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bugün yine size oldukça ilginç bilgilerle buluşturuyorum Gülgün'e Gül'le de. Kimimiz yanlış telaffuz ediyor aslında, hafakan diyor. Oysa doğru telaffuzu hafakandır. Kökündeki hafaka, kalbi hızlı attı, titredi fiilinden mütevellit, Arapça'da kalp çarpıntısı anlamındadır. Derdin devasını vaktiyle, yani 1928'de eczacı Süleyman Ferit Beyefendiler üretmiş, adını da hafakan ruhu koymuş. Her türlü böyle asabi duruma, depresyona, deniz ve kara yolculuklarında derde, sıkıntıya deva etmiş. Birkaç damlası bir miktar suya damlatılıyormuş ve içiliyormuş. Halis mulis Türk ilacıymış. Bilindiği kadarıyla nane suyu, melisa suyu, tarçın suyu, kedi otu, kara ağaç tentürü, eter ve alkol karışımı bir

0: güme gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek programlarımızla sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere son 23 yılda 14.344 projeye ve 18.175 bilim insanıyla gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Venezuela Dışişleri Bakanı ölümcül depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Ivan Gil, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da görevlendirilen tüm ekiplere teşekkür etmek istiyoruz dedi. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: 18 ay
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Koşu bantlarının icadının ardındaki karanlık tarihten bahsedeyim mi biraz da size Gülgüle Gül'le de? Spor salonlarının en gözde aletleridir koşu bantları. Üzerine araştırma yaptığınızda karşınıza 19. yüzyılda kullanılan bir işkence aletinin günümüze taşınmış, modernize edilmiş hali çıkıyor. Nasıl ve neden icat edilmiş? Merak ediyorsanız elbette hikayesini benden dinleyeceksiniz. Yıl 1817-1818. İngiltere'deki hapishanelerin durumu oldukça kötü. İdam ve sürgün en fazla tercih edilen ceza yöntemi. Mahkumların çok kötü şartlarda tecrit edilmesi üzerine bazı din grupları, yardımseverler, Charles Dickens gibi ünlülerin öncülüğünde başlayan ve artan protestolar sonrası mahkumların koşullarının düzeltilmesi önerileri geliyor ve de rehabilitasyon için fikirler doğmaya başlıyor. Değirmenci bir aileden gelen İngiliz mühendis Sir William, mahkumların avluda boş boş dolanmasından ilham alarak tek seferde çok sayıda mahkumun bir arada üzerine çıkabileceği büyüklükte, insan ayağına uygun genişlikte tekerleğe benzeyen bir çark icat ediyor. Düzeneye yerleştirilen mahkumların aralıksız, koordineli yürütülmesi sağlanıyor. Bu sayede de çark sürekli olarak dönüyor. Sir William'ın bu tasarımını dahiyane bulan yöneticiler, mahkumların birlikte hareket etmeye alışacaklarını, tekrara ve eş zamanlılığa dayanan işçi alışkanlıklarını öğrenip ve bu sayede topluma yeniden adapte olabileceklerini düşündükleri için durumdan memnunlar. İlk zamanlarda boşa çevrilen tekerlek çark ilerleyen zamanlarda su pompalarını çalıştırmak ve tahılları öğütmek için kullanılmış. Aslında ayak değirmeni kavramı da buradan geliyor. İngiltere'de yaklaşık 50 hapishanede uygulamaya konuluyor ki bu uygulamanın Napolyon savaşlarından dolayı zora düşen ekonomilere önemli katkı sağladığı da bilinir. Ardından Amerikan hapishanelerinde de hızla yayılıyor. Aslında fena fikir değilmiş diye düşünüyorsanız mahkumların koşullarına göz atmadan hüküm vermeyin derim. İnternette arayacak olursanız karşınıza çıkacak. Her gün ki bazı kaynaklara göre haftada 5, günde 6 saat efor ki bu da tahmini 3 ila 4,5 kilometre tırmanmaya eşdeğer. Kıyaslamak adına 4,5 kilometre neredeyse Everest Dağı'nın yarı noktası. Bu önemli detay düz zemin değil tırmanma formunda bir düzenek olması ki günümüz yürüyüş bantlarında da aynı düzenek kullanılmış. Her 60 dakika dakikada gardiyanın insafına göre sadece 10-12 dakikalık mola var. Sayılarda 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik olabilir. Çünkü saatler ve günler hapishanelere göre farklılık gösteriyor. Tutukluları sadece çevrelerinden değil birbirlerinden de mahrum bırakmak adına düzenek yaygın olarak duvarı görecek şekilde yerleştirilmiş. Bu ceza sırasında günde 2000'den fazla kalori yaktıklarını ve bunu kıtlık derecesinde açlıkla yapmak zorunda olduklarını da göz ardı etmeyin lütfen. Çok sayıda sakatlanmanın ve ölümlerin yaşanması üzerine 1898 yılında çıkarılan cezaevi yasasıyla aşırı derecede acımasız bir işkence yöntemi olduğuna karar veriliyor ve yasaklanıyor. Bundan sonrası da bizim bildiğimiz hali. Fikri ve tasarımı bulunmuş makine üzerinden para kazanmak isteyen Amerikalıların 1911 yılında koşu bandı için patent alması. 1952 yılında günümüzdeki modern haline dönüştürülüyor. Sen gör-

Acı kahve deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Gülgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız azalmış olsa da yine sizlerle ilginç bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi acı kahve sıfat tamlamasının ardında acil işi olan fakat kısıtlı da olsa sevdiklerine zaman ayırmak isteyenleri bir nevi ziyaretimi kısa tutacağım demek istemesi var. Acı kahve ile vakti az olmanın buluştuğu nokta kahvenin çabucak hazırlanması için yüksek ateşte pişirilmesi ve bu nedenle acı olması. Çünkü kahvenin içindeki parçacıklar kaynama noktasına gelince patlıyorlar ve tat acılaşıyor. Aslında lezzetli bir kahve yapmanın püf noktası mümkün olduğunca kısık ateşte zamana yayarak pişirmekten geçiyor. Hani şimdilerde kumda kahve moda ya, işte daha lezzetli olsun diye moda aslında. Onun içindir ki ağır ateşte pişiriliyor kahveler ve kaynamadan ocaktan çekiliyor. Madem ziyaret dedim, kısa dedim, bir atasözüne de yer vereyim. Ziyaretin kısası makbuldür sözünde geçen kısa, süre anlamında değil karşılıklı anlamında kullanılan kısastır. Ziyaretin kısası yani karşılıklı olanı makbuldür anlamında. Özellikle böyle hasta, bebek ve iş yeri ziyaretleri düşünülerek kısa anlamında kullanılmış olması ya da değiştirilmiş olması öteki ihtimal. Acı kahve tabiri diğer yandan bir kahve çekirdeğinin nasıl daha güzel bir lezzete kavuştuğunu anlatmak için de kullanılıyor. Zira kavurma yöntemine göre değişen kahvenin sertliğine bir atıf. Misal kahve 400 derecede kavrulurken çekirdeklerin içindeki yağ açığa çıkıyor ve ne kadar yağ açığa çıkarsa tadı o kadar sert oluyor. Ki kahveye acı tadı veren kafein değil, içindeki antioksidanlar biliyorsunuz. Hal böyleyken çayın rengini tasvir etmek için kullandığımız tavşan kanı sıfatı da düşer akla bence. O zaman şarkıların hemen sonrasından

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Şarkıları geride bıraktık. Tavşan kanı sıfatından bahsedeceğim demiştim. Onu anlatmak isterim. Gül güne gülle devam ediyor. Tavşan kanı çayı aslında çayın tavşanla hiçbir ilgisi olmayan tamamen renk üzerinden ortaya çıkmış deyimlerden bir tanesi. Eskiden iyi demlenmiş çayın rengi koyu kahverengi değil, canlı ve parlak kırmızıya çalan bir bordo olmalıymış. İnsanlar bu canlı kırmızı tonu tarif etmek için tavşan kanı benzetmesini kullanmışlar. Çünkü avcılık döneminde tavşanın kanının parlak kırmızı, canlı, şeffaflığa yakın, mat olmayan bir renkte olduğu gözlemlenmiş. İyi demlenmiş çayın bardakta verdiği kırmızı parıltı da buna benzetilmiş. Halk arasında tavşan kanı çay biliyorsunuz demi güçlüdür ama acı değildir, bulanık değildir, berraktır. Bardakta böyle yakut kırmızısı parlar, içimi yumuşaktır. Saatlerce beklemiş, kararmış, buruk bir çay asla tavşan kanı sayılmaz. Osmanlı döneminden beri kırmızı tonları tarif etmek için hayvan kanı benzetmeleri kullanılmış aslında. Tavşan kanı ifadesi zamanla özellikle de çaya yapışmış ve günlük dile de yerleşmiş. Bugün ülkemizde çayı överken biz de sık sık bu ifadeyi kullanıyoruz.

Mavi kanlı ifadesini hiç duymuş muydunuz? Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Programın en başında da söylemiştim. Sema Soykan'a ait Öteki Şeylerin Tarihi adlı bir kitap okudum. Ve o kitapta çok ilginç bilgiler vardı. Onları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İngilizler ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşayan aristokratlar için kullanılan Mavi kanlı ifadesini hiç duymuş muydunuz? Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Programın en başında da söylemiştim. Sema Soykan'a ait Öteki Şeylerin Tarihi adlı bir kitap okudum. Ve o

amaçla kullanılmaya da devam ediyor. Hatta o kadar ki soylu arkadaşlar beyazlıkları gitmesin, mavi damarları daha iyi görünsün diye güneşe dahi çıkmazlarmış. Aslında aristokratların bir döneme damgasını vuran beyazlık sevdası biraz da bundan kaynaklı. Açık alanda güneş altında çalışan insanların ten renkleri koyulaştığı için damarlarının belli olmaması o dönemde köylü işçi sınıfın bir nevi soylarının olmadığının göstergesi sayılmış. Diğer yandan soyluların mavi damarları birazcık da ırkçılıkla ilişkilendirilmiş ki bunu kendiniz araştırın isterim. Böyle tehlikeli konularda konuşmayı çok sevmiyorum ben. Irkçılık iyi bir şey değil, hepimiz insanız diyelim. Ve devam edelim mavi kanlı terimine. Aslında ardında yatan gerçeğin sadece deri renginin beyazlığından değil, biraz da gümüşten olduğu da gizlenmiş. Bunu da anlatayım size. O dönemlerde soylular hastalıktan ve vebadan korunmak için gümüş tabletleri yutuyorlarmış çünkü. Ve yine soyluluğun simgesi gümüş, çatal, bıçak, kadeh kullanıyorlarmış. Doğuştan zenginliği, soyluluğu ifade etmek için kullanılan ağzında gümüş kaşıkla doğma sözü de buradan gelir mesela. Gümüş suyunun yıllarca doğal antibiyotik olarak kullanıldığını da biliyoruz kaynaklardan. Vücutta biriken gümüşün derinin rengini mavimsi gri yaptığını da. Yani ten renkleri vücutta fazla gümüş birikiminden kaynaklı bir hastalık olan arjiri kaynaklı da diyebiliriz. Ama halk onu hep soyluluk zannetmiş ne yazık ki.

0: Güle güle, güle güle, güle güle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532

0: 0541-741-0549.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her

0: araba almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

hikayeler, deyimler derken programın sonuna geldik. Bugün de birlikteliğimiz sona erdi ama yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesile.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
12: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yer.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke. Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: En iyi müzik, en iyi program. Radyo Türkü.
1: Sen hiçbir şey yapma, öyle dur. Çünkü ben sana